0: par seconde à chaque étage. Abribus blanc.
1: Ben Mahsa Amini. Mahsa Amini.
2: My name is Mahsa Amini.
3: I'm Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
5: Özgürlük için.
6: Mahsa Amini.
7: Mahsa Amini.
8: Mahsa Amini.
9: Kız kardeşlerimiz için.
10: İnadına isyan.
11: İnadına isyan.
12: İnadına özgürlük.
13: İnadına isyan.
14: İnadına özgürlük.
15: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
16: Women. Life.
17: Freedom.
18: Mujeres, vida, libertad.
19: Jin, ziyan.
20: En azadi, azadi, azadi.
21: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
22: Bu özgürlük direnişinde.
23: Birlikteyiz.
24: Yanınızdayız.
25: Ve güçlüyüz.
26: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
27: Özgürlüğü için mücadele eden
28: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
29: My sisters in Iran.
30: Tüm kalbimle yanınızdayım.
31: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
32: Kalbim sizinle.
33: Kendi yaşam hakları,
34: özgürlükleri için direnen
35: tüm kadınların
36: sonuna kadar yanlarındayız.
37: We as the Turkish female filmmakers,
38: we stand in solidarity with our sisters
39: and LGBTI people of Iran.
40: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
41: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
42: الكل المرأة الحق في الحرية والاختيار.
43: Şimdi onların sesi olma zamanı.
44: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
45: Ben en İran. We are with you.
46: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
47: You'll never walk alone.
48: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
49: Mahsa Amini.
50: Mahsa Amini.
51: Mahsa Amini.
52: Mahsa Amini.